0: Global security is at a critical juncture as NATO leaders gather in Ankara amid growing concerns over the war in Ukraine, rising defense spending, and the fallout from U.S. strikes on Iran. Now, with tensions escalating in the Middle East and questions over the future of U.S.-Iran diplomacy, the summit also included discussions on the alliance's security priorities and the broader international outlook. I'll be discussing these developments with my guest, Javed Rana, who is a political analyst.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci derecede Dışişleri Bakanlarımız, daha sonra gerekirse biz de masaya otururuz ve bu konuyu görüşürüz. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız

0: Null and void for accusing the EU of taking a biased approach to the decades-long dispute. In a statement, the Turkish Foreign Ministry said the resolution contained baseless and preposterous allegations against the heroic Turkish armed forces. The ministry also expressed full support for a statement issued by the Foreign Ministry of the Turkish Republic of Northern Cyprus in a response to the resolution. The ministry also voiced concern over the EU's increasingly one-sided stance on Cyprus.
1: Avrupa Parlamentosu'nda dün bir karar alındı. Onunla ilgili de küçük bir yorumda bulunmak isterim. Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermez. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
2: The resolution adopted by the European Parliament, which contains baseless and preposterous allegations against the heroic Turkish armed forces, is null and void. We fully support the statement issued by the Ministry of Foreign Affairs of the Turkish Republic of Northern Cyprus regarding the resolution. This resolution, replete with despicable slanders, constitutes the latest example of the biased and distorted approach adopted by the European Union and the European Parliament in particular, under the influence of certain circles, with respect to the Cyprus issue. It is concerning that European Union institutions are increasingly approaching the Cyprus issue in a manner that departs from historical realities and impartiality.

0: global security is at a critical juncture as NATO leaders gather in Ankara amid growing concerns over the war in Ukraine, rising defense spending, and the fallout from U.S. strikes on Iran. Now, with tensions escalating in the Middle East and questions over the future of U.S.-Iran diplomacy, the summit also included discussions on the alliance's security priorities and the broader international outlook. I'll be discussing these developments with my guest, Javed Rana, who is a political analyst.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Ancak Mitsotakis'le özellikle Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi ben de aynen paylaşıyorum. İnşallah birinci

0: derecede dışişleri bakanlarımız. Daha sonra gerekirse biz de masaya oturur ve bu konuyu görüşürüz. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük.
1: Now let's look at the front page of Daily Sabah. Now the headline reads, defense push Turkey's role dominate NATO summit amid political divides. The host of the NATO summit, President Recep Tayyip Erdogan, sought to mobilize allies to raise defense spending while touting Turkey's own push as a political divide in the alliance was visible at the summit's main session yesterday. Speaking at the opening of the leaders' summit of NATO in the capital Ankara yesterday, President Recep Tayyip Erdogan renewed his country's commitment to the alliance while urging NATO members that are also EU members not to exclude Turkey. The summit was an occasion to cement Turkey's role in international affairs and beyond that, a venue to discuss the future of the alliance, shaken amid the Russia-Ukraine conflict and a rapidly changing U.S. view of the bloc. Defense expenditures dominated the talks, which followed a defense industry forum yesterday, where new defense deals were unveiled. Quote, we took measures to reach the 5% defense spending goal by 2030, Erdogan said as he delved into the country's contribution to NATO. Quote, Turkey has taken measures to raise the ratio of our defense spending to the 3.5% level before 2030, he added. The president said Turkey has already allocated 1.5% of its budget to security and resilience-related expenditures. He also announced that Turkey has earmarked an additional $24 billion for its Steel Dome air and missile defense project, saying the investment is aimed at strengthening one of NATO's most critical capability gaps. Highlighting Turkey's role within NATO, Erdogan said the country, which has Europe's largest land army, remains ready to place its military capabilities at the alliance's disposal. He noted that Turkey is among the leading contributors to NATO operations, missions and exercises in Kosovo, the Black Sea, the Baltic region and other areas. Erdogan also said Turkey hopes to secure NATO accreditation for its planned Center of Excellence for Cantering Unmanned Systems.